Ben de bir hastalık, daha sonra gittim. Ben de bir hastalık, daha sonra gittim.